Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevanaçi balap çubayı seben sole

Amanem demeğum. Sanam deyet hamces evanye domne nebe canam hamces. Gevanaçi balap çubayi seben sole.